0: Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz, ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin. Başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin. Çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin. Yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm, ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben
sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir.
sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Müteal, ya Müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir.
Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

يا بر يا بر. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi isyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin.
cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Muni, ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim.

Ya Hadi, Ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, Ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyleme.

ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz

0: hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid. Yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, Ya selam, sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı. sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

yaşasın. Bana gelirsen, belli olursan, çal kalbimi, çal gönlümü nasıl istersen. Sevgilerle gel, neşelerle gel, gel ki kalbim senin olsun, senle yaşasın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Bir şehrin sabahı olur mu demeyin, olur. Kimi şehirler güneşli uyanır, kimi şehirler bir ezgiyle. Kerkük ise bazen bir hatırayla, bazen bir türküyle, bazen de geçmişten bugüne uzanan bir sesle uyanır. Ben bugün yine o sesin içinden, Kerkük'ten sesleniyorum sizlere. Belki evinizdesiniz, belki yoldasınız, belki de günün telaşına çoktan başladınız. Ama her neredeyseniz birkaç saatliğinde aynı yerde buluştuğum için sizlerle çok mutluyum. Hepimizin tüylerini diken diken eden bir müzik. Bugün tarihler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gösteriyor. 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktalarından biridir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılmasıyla Kurtuluş Savaşı'nın askeri açıdan en önemli zaferlerinden biri elde edilmiştir. Bu zafer bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin ve millet iradesinin simgesi olarak kabul edilir. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlamlı gününü kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz.

bugün günün anlam ve önemini içeren bu müzik ile güne başladık ya, böyle tüylerim diken diken oldu ya. Hepimiz bu müzik ile başka bir nasıl derler seviyede buluyoruz kendimizi, bir anıda buluyoruz. Gözümüzün önünde canlanan, her şeyden önce bir bayrak var, ay ve yıldız var. Bazı ezgiler gerçekten, bazıları çok çok özel ve çok güzel. Bugün güne böyle başlamak istedik efendim. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamını, önemini sizlerle birlikte paylaşmak istedik. Günümüz başladı. Şu anda efendim sizlere Kerkük'ten sesleniyorum. 90.1 frekansındayım şu anda. Ben Merve Kalay'ı ile güne merhaba diyorsunuz. Güne güzel bir başlangıç yapıyoruz bugün. Her şeyin güzel olacağı, her şeyin efendim anlamlı, bereketli olacağı bir gün hepimize nasip olsun inşallah. Birbirinden güzel konular hazırladım elbette bugün. Birbirinden güzel bilgiler hazırladım. Ama bugün biraz 30 Ağustos'a özel olacak programım.

türküde, bu şarkıda siz de arkadan sanki biri haydi efeler diyecek gibi hissediyor musunuz? Bugün benim için çok özel, çok özel, güzel güne başladım. Hele ki sizin gibi değerli dinleyicilerimiz olduğu sürece. Bu frekanstan dünyanın dört bir yanına seslenebilmek ne büyük bir şeref bizler için.

Evet, bugün özel bir güne merhaba dedik. Güzel bir türkü dinledik aslında. Şahin Gültekin Çökertme.

Güne bu şekilde başlamak gerçekten çok güzeldi. Tekrardan size günaydın diyeyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün birbirinden güzel konular olacak elbette. Yine A'dan Z'ye güzel konular konuşacağız. Ama ilk öncelikle dilerseniz şöyle bir hava durumuna göz atalım. Şarkının etkisinden çıkamadığımı fark ettim. Öyle kalbe işleyen bir türküdür. Başkent Bağdat'la başlayalım. Başkent Bağdat çoğunlukla güneşli, 39 derece. İlerleyen saatlerde 41 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan Kerkük şu anda 37 derece. İlerleyen saatlerde 39 dereceye kadar yükselecekmiş. Fakat Kerkük parçalı bulutlu olarak gözüküyor şu anda. Musul'da parçalı bulutlu, şu anda 33 derece, ilerleyen saatlerde güneşli olacak ve 38 dereceye kadar sıcaklık yükselecek. Diğer taraftan ise Telafer güneşli bir güne merhaba demiş, ilerleyen saatlerde 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Erbil parçalı bir güne merhaba demiş, şu anda 36 derece, ilerleyen saatlerde 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Selahattin vilayeti ise parçalı bir güne merhaba demiş, 37 dereceyle. İlerleyen saatlerde hava durumu rüzgarlı olacak ve sıcaklık 40 dereceye kadar yükselecekmiş.

Ben size WhatsApp numaramızı hatırlatayım. Aramak istiyorsanız, konuşmak istiyorsanız, mesaj atmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. İstek şarkılarınıza da yer vermeye çalışırım elbette ki.

0: Evet, bugünkü konularımızda ne var? Bugün dedik ki kahve ama şöyle bir telefon bağlantımız var. Bir alo diyelim. Alo. Alo. Günaydın.
1: Günaydın anneciğim.
0: Fıstığım hoş geldin.
1: Nasılsın? Ne
0: çok iyiyim. Şu anda programdayım. Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de şeyimi yapıyorum.
0: Tamam. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Şu anda radyoyu mu dinliyorsun?
1: Hayır.
0: Tamam, o zaman nasıl telefon ettin dinlemiyorsan?
1: Tamam.
2: Konuş hadi bir tane. Konuş. Şarkısı sen. Hangi şarkını versin sen önce?
0: Ben senin sevdiğin şarkıyı biliyorum. Tamam, vereceğim biraz sonra. Teşekkür ederim canım. İyi ki aradın. Seni çok seviyorum. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Evet. Ben de bir küçük sürprizle karşılaştım. Yani güzeldi ya. Evet, küçük ufaklıklar da bize telefon edebilir bu arada. İsteyen istediği şarkıyı, sohbeti, muhabbeti edebilir efendim. Biz dedik ki kahve nasıl keşfedildi? Şimdi kahve içenler, hani diyor ya, uf, eğer kahve olmasa sabah asla güne başlayamıyorum. Eskiden öyle değildi de şimdi hani çok arttı artık bu sorun. Gönül, havurbet sene yakışık tutuştum. Peki ben size desem ki kahvenin meşhur bir hikayesi var. Keşfedilme hikayesi. Biliyorsunuz kahve deyince hepimizin aklına Etiyopya geliyor. Etiyopyalı bir çoban. İşte kırmızı kahve meyveyi dikkatini çekmiş. O da işte kendi hayvanlarını otlatırken keçilerine vermiş. Yani onları beslemek amacıyla. Ve keçilerin bir anda daha hareketli olduğunu, daha aktif olduğunu hissetmiş. Sonra kendisi de bu meyveyi merak etmiş. Acaba ben de denesem mi demiş ve meyveyi denemiş. Ve gerçekten meyveyi denedikten sonra enerjisinin yükseldiğini hissetmiş. Pencerenin nakışları yarın incidi dişleri. İşte o gün bugündür kırmızı kahve meyveleri dediğimiz meyvelerden günümüze kahve gelmiş durumda efendim. Şu anda eğer elinde kahvesi olan bizleri dinlemek isteyen ya da dinleyen herkese afiyet olsun diyelim. Peki ben sizden bir soru sorayım. Kahve mi çok seversiniz, çay mı? Hangisini çok seversiniz, tercih edersiniz? Ben ikisini de tercih etmiyorum açıkçası. Sıcak içecekleri hiçbir şekilde ben sevmiyorum. Bazen su bile içmiyorum, unutuyorum gün içerisinde. Ama hadi bakalım WhatsApp'a gelin, sohbet edelim. Bakalım siz çay mı daha çok seviyorsunuz, kahve mi ve nedeni nedir? Numaramızı hatırlatalım: 0770 131 34 61.

Bu arada Instagram'dan bizleri hala takip etmeyen kaldı mı? Kaldıysa hemen Türkmen FM Radyosu yazarak Instagram sayfamıza göz atabilirsiniz. Takip ederseniz de çok güzel içerikler paylaşıyoruz.

bu şarkıyı şimdi verince şeyi hatırladım. Bir pop star vardı. İlk pop stardı galiba. Yanılmıyorsam. Orada bir finale kalan oğlanlardan bir tanesi vardı. İsmi Abidin'di. O şarkıyı bu söylemişti. Aslında hepimiz böyle Erkin Koray'dan biliriz ama bir nesil de neredeyse onunla bildi. Onunla tekrar gündeme geldi. Sonra da birçok dizide yer aldı bu şarkı falan. Ama o günleri hatırladım. Hatırlıyor musunuz o popstar yarışmasını? Sokaklarda ne ararsın? O bir iki şarkı çıkarıp ortadan kayboldu sonra.

gelelim bugünkü burçlarla ilgili konulara. Bugün sizlere neler hazırladım? Burçların sinirlendiğinde yaptığı şeyler. Koç hemen tepki verir, sonra ben niye sinirlendim der. Doğru mu? Boğa susarmış ama o sessizlik hiç hayra alamet değilmiş. Bunu da bilmiyorum. Doğru mu? Soralım sizlerden. Bir şarkı değişikliğine gideyim ben. İkizler sinirlenir, anlatır, sonra başka bir konuya geçer. Konu değiştirme hızına şahittim. Çok değiştiriyorlar gerçekten. Yengeç içine atar, sonra gece yatarken bütün konuşmayı tekrar yaşarmış. Aslan bunu nasıl yaparsın moduna girermiş. Başak sinirlenince detayları tek tek sıralar, kaçış yokmuş yani. Bir altı burçta kalsın, biraz şarkının ortalarına doğru paylaşayım sizlerle. Biraz meraklanın.

şarkıyı birçok sanatçımız seslendirdi ama Işın Karaca çok gönülden diyor. Son günlerde böyle verdiği kilolarla, stiliyle falan gündemde ama bilmiyorum, ben eski halini seviyorum ya. Şimdi bugünkü burçlarla ilgili konularımız neydi? Burçların sinirlendiğinde yaptığı şeyler. İlk 6 burcumuzu paylaştım. Şimdi kalan 6 burcumuzu. Terazi burcu ile devam edelim. Önce sakin kalmaya çalışır, sonra bir anda patlar. Doğru mu? Diyor ki akrep asla unutmaz. Yay 5 dakika sinirlenir, sonra hiçbir şey olmamış gibi devam eder. Ne güzel bir alışkanlıkmış, doğru mu yaylar? Oğlak soğukkanlıdır ama mesafeyi koydu mu koyar, doğru mu? Benimkine sıra geldi. Diyor ki kova sinirlenince iletişimi kesip kendi dünyasına tekilir. Selen'in başak olduğu için pek benimle uyumlu değil ama olabilir. Balık ben bir şey demiyorum der ama aslında çok şey demek istiyordur. Balıklar kendini iyi ifade edemiyor, bunu biliyoruz. Kabul edelim bunu. Çok sakin burçlar ya balıklar. Balık burcu deyince aklıma hep Manolya geliyor. Manolya, eğer belki de duyuyorsundur beni.

Evet, gelelim konularımızla programımızı devam ettirmeye. Bugün günün şarkısı ve sanatçısından bahsedeyim sizlere. Bugün çok sevdiğim bir grup var. Yani bence müzik dünyasının sevilen alternatif rock ve pop diyebiliriz aslında bunlara. Dikkat çeken iki ismi. Yıllardır güzel şarkıları var, Bir Sebebi Var, Kaybolurum Gülüşünde. Yani bilmiyorum hangisini diyeyim size. Artık yeter, tamam. Mutlaka duygusal sözleri, işte akılda kalan melodileri. Yani kendine özel, ikisinin de farklı bir tarzı var. Hani bazı şarkılar ve sanatçılar vardır ya, bağırarak söylemezler, sakinlikle söylerler. İşte tam o şarkılardan ve sanatçılardan. Şimdi sırada Eyvallah şarkısı var. Bir kulak verelim.

öyle şarkılar yapıyorlar ki böyle sözleri asla unutulmuyor ya. Bu da tam böyle ayrılığın ardından söylenmiş bir şarkı. Ölsem de dönmem. Bazı şarkılar vardır ya böyle her kelimesini anlarsınız. Yani ne demek istediğini, sanatçının ne vurgulamak istediğini anlarsınız. Bu tam onlardan biri.

Ben bütün şarkılarını seviyorum ama bu başka değil mi? Eyvallahım yok, adeta böyle diyor. Şimdi bugün aslında ben hiçbir zaman duygusal şarkı yanlısı değilim. Fakat Türkmen FM Top listesinde bugün birinci sırada olan bir şarkıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebru Yaşar'ın yıllar önce söylediği ama sonra Bengü Beker'le güzel bir akustik ortamda düet yaptığı bir şarkıyı söyleyeceğim. Ve bu arada da film köşemizden bir öneri vereyim mi? Bir replik pardon. Şimdi bugünkü film köşemizde Son Mektup filmi var ve orada çok akıllara kazınmış bir replik var. Nice ayrılıklar, nice hüzünlü saatler, nice hasret kalmalar vatan sevdasının önüne geçemedi.

Ebru Yaşar'dan ilk dinlediğimiz yıllardaki gibi olmaz ama şimdi Ebru Yaşar'ı bırakın da Bengü de maşallah var. İçten söylemiş, içten. Evet, Türkmen FM Top 10 listesinde bu hafta birinci sıradaydı. Yani zirvedeki isimdi.

Şimdi güzel şarkımızın ardından ben eski bir gelenekten bahsedeceğim. Bugün ilginç bilgilerimin arasında yer alıyor. Düşman.

çok ince bir düşünceden bahsedeceğim. Eskiden bazı yerlerde kapıya sarı çiçek konurmuş. Bunun anlamı evde hasta biri var. Ve onun işareti olarak, hani orada oynayan çocuklar bile bu evde hasta biri var, ses yapmayalım diye uğraşırlarmış. Hatta oradan geçen seyyar satıcılar bile sessizliğini korurmuş, hasta evine, hasta olan kişiye hürmeten. Aynı zamanda bir süre sonra hani sarı çiçek konulan kapıda, işte o evde hasta biri ya da birileri varsa, o çiçek kırmızı olduğunda evde iyileşme ve sağlık var anlamına gelirmiş. Bu da yine çocukların mesela o kapının önünde oynasalar dahi ya da mahalleden geçerken ses yapsalar dahi bunu azaltmasına sebep olurmuş. Ne güzel bir gelenek değil mi? Eskiden her şey daha güzelmiş. Geleneklerimize daha bağlıydık. Tez özünü gel getirmene son fırsatimdi. Şimdi sosyal medya hepimizde değişiklikler yaptı gerçekten. Eskiden anı yaşardık. Şimdi her şey, her anı kameraya çekerek ya da selfie çekerek, ne bileyim, video haline getirerek yapıyoruz. Halbuki eskiden bu yoktu. Tam o anı yaşardık. Mutluluk, hüzün, her neyse anı yaşardık. Zihnimizde canlanırdı birçok şey.

programımız devam ediyor efendim. Radyolarını belki de yeni açanlar vardır. Sizlere tekrardan günaydın ve hoş geldiniz diyelim. Bugün icatlar bölümümüzde iki konu arasında kaldım. Fakat bir taneyi hemen benimsedim. Şimdi biliyorsunuz ki birçoğumuz gözlük kullanıyor. Özellikle de hani yaşta büyük olan ve gözünün görmediği bazı şeyleri görmek amacıyla gözlük kullanan birçok büyük yaşta olan kişiler var. Şimdi düşünün, eğer gözlük olmasaydı ne yapardık? Veya şöyle sorayım, gözlük sizce nasıl icat olunmuştur? Aslında şu anda gözlük de artık tamamen o popülerliğini korumuyor. Yavaş yavaş yerini lensler alıyor. Fakat yine de birçoğumuzun işini gördü. Şimdi birçok fotoğrafta görmüşsünüzdür. Gözlükler hani böyle kulağımızın arkasına takmak için kenarlarında ikişer aparat vardır ya. Eskiden onlar yokmuş. Gözlüğü böyle tamamen bir obje gibi kullanılıyormuş. Yani elinizle tutuyordunuz ve burnunuzun üstüne koyuyordunuz. Şimdi yüzyılların sonunda İtalya'da ilk gözlükler kullanılmaya başlamış, ortaya çıkmış. Fakat gözlüklerle ilgili birçok yani kesin olmayan bilgi var. Yani aslında kimin icat ettiği henüz kesin olarak bilinmiyor. İlk gözlükler bugünkü gibi kulakların arkasında, dediğim gibi, saplarla sabit değildi. Burun üzerinde tutuluyordu. Yakından görmek amacıyla ilk modeller kullanılıyormuş. Fakat sonradan teknoloji gelişmiş, miyopluk için iç bükey mercekler de kullanılmaya başlamış. Özellikle bugünlerde gözlükler sadece görme bozukluklarını düzeltmek için değil, güneşten korumak, spor yapmak, çeşitli mesleklerde gözleri korumak için de efendim şu anda kullanılıyor. Yüzünde so-

gözlüksüz bir hayat düşünemem diyenler, illa normal gözlük olması zorunda değil. Hani gözlük kış yaz güneş gözlüğü takanlar var. Bir aksesuar olarak kullananlar var.

Şimdi güzel bir şarkı daha dinleyeceğiz. Bugünkü şarkılarımız böyle istemsiz bir şekilde eskiden günümüze gelmiş şarkılar oldu. Böyle bir tesadüf.

Var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

Çok güzel bir şarkı, çok severim Tuğçe Kandemir'in sesinden. Hem onu sizlere dinleteceğim, hem bazen böyle şiir mi desem, dörtlük mü desem, mısralar mı desem, ara sıra birbirimizle paylaşıyoruz ya. Siz yazıyorsunuz, biz araştırıyoruz ya da bir ünlü edebiyatçımıza ulaşıyoruz. Kendisiyle beraber güzel sohbet ediyoruz ya. Bugün ben de kısa bir şey hazırladım. Diyor ki, eğer bir gün ölürsem gözlerimi sana versinler, sen de görsenden başkasını görmediğimi.

Ben de sizlere bir bilgi vereyim. Dünyanın büyük bir oranı, yani %75'i siyah veya kahverengi gözlere sahip olan insanlarla doludur. Aslında mavi ve yeşil gözlüler çok nadirdir. Mavinin bazı tonları vardır ve bu bölgelere göre çok değişir. Sanki tatlı bir... Ama gerçekten kahverengi gözlerin, böyle siyahımsı kahverengi gözlerin çok güzel bir görüntüsü yok mu? Çok içten, çok samimi bakıyorlar sanki.

Vissam güzel sesten bir mani haz ettim Varağın, hem Evşidağın. Hem de acaba kendisine ulaşın, bir gün telefonla alabilir miyiz bakalım kendisini yayına? Davet edelim bakalım ne diyer?

yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Yarın programım görüntülü olacak. Facebook üzerinden de izleyebilirsiniz. Tabii ki misafirlerim olacak. Ama yine isim vermiyorum, sürpriz olarak kalsın. Hiç

günümüzü güzel başlatmıştık ve özel bir müzikle başlattık. Ben de programı bitirirken yine aynı müziği kullanmak istedim. Efendim, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Zafer Bayramı kutlu olsun. Bugünün anlam ve önemini içeren, biliyorsunuz ki, güzel konular sizlerle paylaştım. Programı bu müzikle başlatmıştık. Bu müzikle de kapatalım istiyorum. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte, aynı adreste sizlerle birlikte olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok çok seviyorum.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

İyi günler ve iyi vakitler bütün değerli dinleyicilerimiz için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki de İstekler programına değerli dinleyicilerimiz. Necasiz inşallah iyisiniz ve sizlere ne diyelim? Programımız başladı ve sizlerle devam edecektir değerli dinleyicilerimiz. Ve buradan bütün Kerkük halkına ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bir daha mutluluklar, iyi vakitler dilerim sizler için. Bütün hanımlarımıza, beylerimize, sizlere hoş geldiniz, iyi vakitler. Değerli dinleyicilerimiz, bir güzel açılış şarkısı hazırlamışız sizler için bugün. Ve bugün sunmakta ben Lina Cömert, saygı selamımı kabul eylevin. Dilerseniz gidelim, güzel bir açılış şarkısı dinleyelim. Bütün şoför arkadaşlara, bütün beylerimize, hanımlarımıza, çocuklarımıza armağan olsun değerli dinleyicilerimiz. Ve bugün hava durumu güzeldi. Tabii ki de bir kez sıcaktı ama sabah vakti de tabii ki de değerli dostlarımız baktık. Biraz yağmur yağdı. Buradan hayırlı yağmurlar, buradan bütün insanlarımıza hayırlı günler dilerim. Allah bütün insanlarımızın tabii ki de rızkını artırsın. Güzel bir şekilde inşallah günümüze başlasız ve bir daha sizlere ne diyelim? Hoş geldiniz. Dilerseniz gidelim açılış şarkımızı hep beraber dinleyelim. Ve bu şarkıdan sonra sizlere ne diyelim? Hemen katılın bizlerle. Numaramızı hatırlatın. 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Yayınımız Kerkük'tendir ama inşallah sesimizi bütün dünyaya ulaştırırız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendi öz özünü. Ve bu şarkının özellikle de sizlere armağan ettim özün değerli dinleyicilerimize diyelim. Bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Katılın bizlerle. Mesajlar uzu ve tabii ki de telefon bağlantılar uzu. Bekleriz.

Derdine düştüm. Eyvah, Allah kimsenin derde düşürtmesin değerli dinleyicilerimiz. Ve buradan programımız başladı. Sizlerle hazırsız, o zaman hemen bakalım kim katılıp bizlerle. Hazım arkadaşımızı yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Sıradaki şarkını sizlere armağan ederim, özellikle de ekibimize armağan olsun, iyi yayınlar dileyip de bizler için. Teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden, tabii ki de sana da mutluluklar dileriz inşallah. Güzel vakitler geçirsen bizlerle değerli az dinleyicilerimiz, siz de eğer isterseniz katılmak, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle ve aynı numara üzerine tabii ki de WhatsApp yoluyla katılabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Hemen gidelim, bu güzel şarkımızı dinleyelim, bakalım şarkımızın sözleri neydi? Bu nasıl sevmek? Evet değerli dinleyicilerimiz, bu şarkıda sizlere armağan olsun. Hazım arkadaşımıza armağan gelsin. Bir daha günaydınlar, iyi vakitler. Allah.

تركمان اف ام وإيدو راديو صوت. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel, mutlu vakitler bütün insanlarımızın buradan aynı vakitte. Avukat arkadaşlarımıza ve hemşirelerimize, doktorlarımıza saygı selamımız var. Ve Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza ne diyelim? İyi günler, mutlu vakitler dilerim sizler için de. Gurbette bulunan bütün insanlarımıza diyelim. İnşallah en yakın zamanda öz yurdunuza dönersiniz.

Değerli dinleyicilerimiz, ayrı bir arkadaşımız katılıp bizlerle yazıp merhabalar, nasılsınız, günaydınlar. Fatıma arkadaşımızdan gelip sana da günaydınlar, iyi vakitler dilerim sen için. Yazıp Lina Hanım nasılsınız, bizlere çok teşekkür ederiz inşallah. Sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp bizler için eğer mümkünse bir güzel şarkı verse öz bizlere. Armağan edir özünü bütün dinleyicilere özellikle de yazıptı. Eki buza armağan olsun sizlere, bütün Türkmenlere armağan edipti. Sağ ol arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, dilerse öz gidelim bir güzel şarkı verelim arkadaşımıza, özellikle de armağan edelim şarkını. O zaman bu güzel şarkıyla bırakım sizlere, ondan sonra bir ayrı arkadaşımız katılıp bizlerle, tabii ki de onda mesajını okuyacağız. Dilerse öz gidelim tövbeler şarkısını hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve Mehmet arkadaşımız yazıp bizler için ben Mehmet Beyatlı Bağdat yolundan katıldım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar yazıp bizler için. Teşekkür ederiz sana da. Günaydınlar, iyi vakitler dileriz. Bir şehrim var istirem, sana ve arkadaşım Mustafa'ya armağan olsun deyipti. Seni eve yatırırım, yol gaminden bitirem, ya aşkından önlenmem ya da aklımı itirirem. Teşekkür ederiz senden. Bu güzel tabii ki de şiiri gönderdiği için bizlerden el ve yürek ve sağlık diyelim. İnşallah sizler de iyi vakitler, mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle. O zaman dilerse özgüdeğin bir güzel şarkı Mehmet arkadaşımıza verelim. Bu şarkıdan sonra bir daha sizlerle olacağız. İnşallah arkadaşımız beğenirsen şarkını.

Bir daha döndük sizlerden. Mustafa arkadaşımızı yazıp günaydınlar. Nasılsınız? Bizlere iyi teşekkür ederiz arkadaşımız. İnşallah sen de iyisin. Hayırlı vaktler dileriz sen için. Yazıptı Büyük Bazar'dan katılım sizlerden. Nasılsınız? Bizlere iyi teşekkür ederiz. Buradan aynı vakitte bizden bir şarkı isteyipti. Leoşar'ın sesinden olsun armağan edip de özünü. Bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız. Ve değerli dostlarımız, şu anda biz İstekler programındayız. Eğer isterseniz katılmak, bir daha numaramızı hatırlatım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle. Bir daha dilerseniz tekrar edin. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha mutlu vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiğiniz özünü. Ve Ahmet arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız? Şu anda kahvaltı yapıyorum ve sizlere dinlerim yazıptı. Teşekkür ederim sana. Bizlere iyi. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Ve sana da diyeğin afiyatı olsun. Yazıptı. Eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim. Türkmanca olsun. Armağan ederim özünü bütün Türkmanlara. Özellikle de sizlere armağan olsun. Teşekkür ederim senden arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden. Ve bütün Türkman bölgelerine, ta Telafer'den Mendeli'ye kadar saygı salamımız var. Sizlere de diyeğin katılın bizlerle. Dilerse özgü dağın Ahmet Uzun'un sesinden haber salın yarıma, haberdar olsun şarkısını hep beraber dinleyin ve armağan olsun bütün Türkmanlara. Eve değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız Kerkük'tendir.

0: Hemen bir telefon bağlantı salağın diyağın. Alo buyurun.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Necesin arkadaşımız? İnşallah iyisin. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. İnşallah sen de iyisin. Hayırlı mutlu sabahlar dilerim sağ olun. Hoş geldin. Safalar getirdin. Bir daha programımıza. Necesin inşallah iyisin.
1: Sağ olasın. Hamd olsun. İyi sağ olasın.
0: Bin kere hamd olsun. Belli kimin şarkısını sen.
1: Zahmet olmasa sana.
0: Zahmeti yoktu. Buyurun.
1: Doğuşun manisin yalnızım.
0: Tamam. Yalnızım. Kimler armağan etsen şarkını?
1: Yani sana bir de arkadaşım Mustafa'ya.
0: Çok teşekkür ederim katıldığı için bizlerden. Saygı salamımız var sana. Biz teşekkür ederiz senden. Katıldığı için bizlerden saygı salamımız da var sana, bütün değerli dinleyicilerimize. Ve değerli dostlarımız, tabii ki de programımız sizlerle devam eder. Hayırlı, mutlu sabahlar dilerim sizler için. Bu güzel sabahta bir daha sizlerle olduk. Ve tabii ki de hava durumu da bugün biraz yağmurludu, sıcaktı. İnsanlarımıza diyelim, başladık kışa girmeye değerli dinleyicilerimiz. Bu güzel şarkını da dilerse özgüdağın dinleyeğin. Bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız değerli aziz dinleyicilerimiz. Ve bir daha iyi vakitler. Ve buradan Mehmet arkadaşımız inşallah da şarkını beğenesen özellikle de arkadaşı da armağan olsun. Değerli dinleyicilerimiz dilerse özgüdağın şarkımızı dinleyeğin. Bu şarkıdan sonra bir daha sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel duygusal şarkımızı dinledik. İnşallah arkadaşımız beğendi, özünü saygı selamımız versene ve programımız devam eder değerli dinleyicilerimiz. Güzel bir duygusal şarkı dinledik. İnşallah sizler de eşlik yaptınız bu şarkıyla. Bir ayrı mesaj geldi bizler için, hemen okuyağın bakağın arkadaşımız ne yazıptı ve hangi şarkını bizlerden istedi ve kimler armağan ederi. Melek arkadaşımız yazıp, merhabalar, iyi günler dilerim sizler için. Şu anda sizler dinleriz sıradaki şarkını, özellikle de babama ve anneme ve kız kardeşime armağan olsun. Yurt dışında abime armağan gelsin deyipti. Gidelim hemen şarkımızı dinleyelim değerli dinleyicilerimiz. Radyo uzun sesini uyarın. Bu şarkı sizler için geldi.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve arkadaşımıza özellikle de armağan ettik özünü. Ayrı bir arkadaşımız Bıkhağın ne yazıp bizler için? Yaşar Ali Merden'den gelip bizler için yazıp Sabahil Khair Lütfen Atlıb Oğniyet Orhan Gencebay Ehdiha ile Cemiyel Azdika ile El Kadir teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Buradan tabii ki de dinleyicilerimiz Bahram daha fazla eski şarkılar, duygusal şarkıları bir kez daha fazla seviyorlar. Bu havada da tabii ki de duygusal şarkı dinlemek daha güzeldir değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz gidelim güzel bir şarkı dinleyelim. Dil Yarası şarkısını değerli dinleyicilerimiz. Özellikle de arkadaşımıza armağan olsun. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Programımız sizlerle devam eder. Sizi bu güzel mesajlarınızla, güzel telefon bağlantılarınızla sesinizi dinleriz. Bize daha mutluluk katsız değerli dostlarımıza diyelim. Dilerseniz gidelim hemen Dil Yarası şarkısını dinleyin, radyonuzun sesini verin ve bu şarkıyla eşlik yapın. Bu şarkı sizler için geldi.

0: beklemek
1: dil yarası.
0: Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki.

0: sevgi ve şefkattenmiş.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, hiçbir zaman sevdikler uzun gevleni kırmayasız. Eğer eşi olur, eğer sevgili olur, eğer baba oldu, anne oldu, aynı vakitte kardeşler oldu. Bunu bütün dinleyicilerimize ne diyeğin? İnşallah güzel saadetle yaşasız değerli dostlarımız. Kimsenin gevleni kırmayağın, kimsenin aciz etmeyağın. En önemlisi de annemiz, babamız, aynı vakitte bazı insanlarımız çocuklarıyla bile iyi davranmazlar. O zaman insanlarımıza diyeğin, eğer mümkünse güzel vaxtlar geçirdin sevdikler uzla. Bu dünya vaxt çok az bir şey kalıptı. Tabii ki de bazı insanlarımız var. Bakasan bugün yattık, yarın yokuz biz burada. İnsanlarımızın hiçbir zaman gevlini kırmayağın. Elimizden geldiği kadar eylik yapağın değerli dinleyicilerimiz. Bunu bütün insanlarımıza tabii ki de tavsiye ederim. Ve inşallah da bu şekilde devam edersiniz. Eylik yapın, özünüze eylik gelsin değerli dostlarımız. Ve bütün sevenlere, bütün aşıklara yağın. Allah sizler de saklasın. Allah yardımcınız olsun. Bazı insanlarımız var ayrılıptı. Onlara da yağın. Allah yardımcınız olsun. İnşallah en yakın zamanda kavuşasız değerli dostlarımız. Aynı vakitte bazı insanlarımız var, buradan bizler şu anda dinleri ve yadına çok şeyler geldi. Bu şarkını dinleyince bazı insanlarımız var, anıları var. O zaman sizlere de ne diyeğin? İyi vakitler, mutlu vakitler, güzel radyomuzun sesini uyarın. Bu şarkılar sizler için geldi. Ve değerli dostlarımız, sizler çok severim. Daima da bizlerle kalın ve bir daha mutluluklar. Olacaktır.

Dil yarası, dil yarası. Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve ayrı bir arkadaşımız katılıp bizlerle hemen gidelim, okuyalım, bakalım ne yazıptı.

Ayşe arkadaşımız yazıp günaydınlar, nasılsınız? Bizlere çok teşekkür eder arkadaşımız. Sen ne desen, inşallah iyisin. İnşallah güzel vakitler geçirsen bizlerle. Yazıp Lina Hanım, Ceylan Sesten bir güzel şarkı isterim sizlerden. Armağan olsun bütün ekibimize ve sizlere. Teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz senden. Değerli dostlarımız, en hızlı şekilde programımız devam eder. Bütün Türkmen bölgelerine olan insanlarımıza, hanımlarımıza, beylerimize ne diyeyim? Katılın bizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkıyla eşlik yaptık. İnşallah sizlerle güzel bir şekilde şarkımızı dinlediniz. Tabii ki de ben burada şarkını dinlerdim ve eşlik de yaptım şarkıyla. Tabii ki de bunu da diyeyim sizlere. Değerli dinleyicilerimiz, bazı insanlarımız var şu anda arabadadılar ve bizleri dinler. Sizlere de iyi vakitler dileriz. Katılın bizlerle. Aynı vakitte buradan Kırmızı Gül'den bir mesajı geldi bizler için. Bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını istedim. Yazıp günaydınlar Lina Hanım, sıradaki şarkını özellikle de ekibimize armağan edirəm özünü bütün Türkmanlara ve yazıptı teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Tabii ki de değerli dinleyicilerimiz güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. İnşallah sizler de beğensiz. Tabii ki de bütün beylerimize, çalışanlara, bütün insanlarımıza, eğer kadınlarımız, eğer beylerimiz sizlere diyelim. Günaydınlar, iyi vakitler. Genç arkadaşlarımızı hiçbir zaman unutmarız. Sizlere de diyelim Allah kolaylık versin. Değerli dinleyicilerimiz, dilerse özgü diyelim bu şarkımızı dinleyelim. Özellikle de bu şarkımız bütün genç insanlarımıza, şu anda radyo başında oturan bütün değerli dostlara armağan olsun. Programımız sizlerle devam ediyor.

Hadi Türkmen FM dinleyicileri Yeşilik Yapın şarkıyla bu şarkı tabii de sizler için geldi ve güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah arkadaşımız beğendi özünü.

Evet değerli dinleyicilerimiz, ayrı bir arkadaşımız yazıp bizler için Sabahel Khair min Altın Köprü yarid ugniyet Esam Cuma ehdiha ilkumul cemi'i Türkman Abu Ahmet Mustafa. Tahiyyat tayyibe lekum ve şükran, çok sağ ol yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız ve Altın Köprü'de bulunan insanlarımıza tabii ki de saygı, salamımız var inşallah. Sizler de güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Sizin Yavuz'da durumlar nasıl? Hava durumu nasıldır? İnşallah güzel bir şekilde hava başladı. Sağlık olmağa değerli dinleyicilerimiz. Artık kışa gelirik değerli dostlarımıza diyağın. İnsanlarımıza da bunu diyağın. Tabii ki de sıhhatüze dikkatli olun değerli dostlarımız. Bütün değerli dinleyicilerimizi Allah saklasın. Dilerseniz şarkıyla bırakım sizleri.

Eğer istirseniz bizlerle katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Ve şu anda biz İstekler programındayız ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve buradan tabii ki de şoför arkadaşlarımıza ne diyelim, iyi günler, iyi vakitler dilerim sizler için. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz değerli dostlarımız, programımız devam ediyor.

Nazlı arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederek bizlere yık. Yazıp da Halvası Center'dan katılan Kerkük'ten sıradaki şarkını özellikle de anneme armağan ederim. Şu anda sizlere dinlerik yazıp da iyi yayınlar dileyip de. Teşekkür ederek arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız, programımız sizlerle. Tabii ki de devam edire inşallah. Sizler de güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Değerli dostlarımız dilerseniz gidelim bir güzel şarkı dinleyelim. Ve bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız değerli dostlarımız. Ve bütün değerli dinleyicilerimize ne diyelim? İnşallah mutlu güzel vakitler geçirsiniz. Dilerseniz bu şarkıyla bırakım sizleri.

Evet ve şimdi de şehir arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. Yazıp eğer mümkünse bir şarkı verseniz bizlere memnun olur. Armağan ederim özünü eşime, özellikle de çocuklarıma armağan olsun. Teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz senden. O zaman gidelim bir ayrı hareketli şarkı bir daha dinleyelim. Evet değerli dinleyicilerimiz, inşallah mutluluklar geçirsiz bizlerle değerli dostlarımız. Ve buradan Allah bütün insanlarımızı saklasın. Eşlerimizi tabii ki de, çocuklarımızı, yaş insanlarımıza saygı salamımız var. Ellerinden öper gözlerini değerli dostlarımız. Dilerseniz bu şarkıyla bir daha bırakım sizleri.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah da eşlik yaptığımız bir şarkıyla değerli dinleyicilerimiz, güzel bir şarkıydı, sizler armağan oldu.
1: Duyduğumuz her boş söze boyunu bükelim, nazar eden her kem göze kurşun.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, Ömer arkadaşımız yazıp merhabalar, günaydınlar. Bir şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü. Bütün arkadaşlara, özellikle de Beylikbazar'da olan bütün çalışanlara armağan olsun. Sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, tabii ki de programımız en gizli şekilde devam eder. Az bir süremiz kaldı. Siz de katılın bakalım sizi istek şarkımız ne olacaktır. Değerli dostlarımız, dilerse özgüden bir güzel şarkı armağan ederim özünü. Tabii ki de Ömer arkadaşımıza armağan olsun. İnşallah beğenir özünü. O zaman bir daha mutluluklar, günaydınlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve bir arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İyi yayınlar dilerim sizler için. Yazıp Bağdat'tan katıldım. Teşekkür ederim senden katıldığı için bizlerde. Ve aynı vakitte Şeyma arkadaşımız da yazıp Bağdat yolundan katıldım. Nasılsınız? Bizlere iyi. Teşekkür ederim arkadaşımız. Buradan yazıptı Lina Hanım. Bir şarkı verseniz özellikle de Fatma kızıma armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Tabii ki de programımız devam eder. Güzel şarkılarımızı dinleriz. Dilerseniz Türkmenca bir güzel şarkı dinleyelim ve bir daha sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Türkmenca bir güzel şarkımızı beraber dinledik. Ahmet Vacid'in sesinden oldu inşallah. Sizler de beğendiniz özünü değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim bakalım hangi arkadaşımız katılıp bizlerle.

Dil her sauz gidağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyağın özelliğiyle de arkadaşımız Ersen'e armağan olsun bir daha mutluluklar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. İnşallah arkadaşımız beğendi bu şarkımızı. Değerli aziz dinleyicilerimiz, tabii ki de programımız en gizli şekilde sizlerle devam ederim. Ve ayrı bir mesajı ulaşıp telimize hemen bakalım hangi arkadaşımızı gönderir bizler için. Emel arkadaşımız Altın Köprü'den katılı yazıp, merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, sağ ol, teşekkür ederiz senin arkadaşımız. Yazıp eğer mümkünse bir şarkı verse öz bizlere, zavkuz olsun, armağan yedirik özünü bütün dinleyicilere, özellikle Delina Hanım, sizlere armağan gelsin. Dilerse öz gidağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyin. İnşallah beğenesen özünü Emel arkadaşımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, eğer isterse bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Tabii ki de değerli dinleyicilerimiz, buradan Saman arkadaşımızdan bir mesaj gelip de yazıp merhabalar, nasılsınız, bizlere çok teşekkür ederiz arkadaşımız, inşallah sen de iyisin. Yazıp da şu anda sizleri dinlerim, Bağdat yolundan katılıp bizlerle tabii ki de. Eğer mümkünse sıradaki şarkını özellikle de armağan ederim özüm bütün arkadaşlara. Ema'da armağan olsun ve Ali'ye yazıptı ve bütün dinleyicilere armağan gelsin deyipti. Teşekkür ederim arkadaştan katıldığı için bizlerden. Ve değerli dostlarımız, az bir süremiz kaldı. Siz de katılın. Bakalım sizi o istek şarkınız ne olacaktır ve şarkını kimlere armağan edecek sözünü. Dilerseniz gidelim hemen bu şarkını dinleyelim. Sizlerle bir daha sizlerle olacağız değerli dostlarımız. Ve bu şarkıyla eşlik yapın. Radyomuzun sesini verin. Güzel bir şarkıdır.

Vurulmuş Ammen Sana. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduğu güzel şarkımızı dinledik ve aynı vakitte bütün aşıklara, sevenlere armağan geldi değerli dostlarımız. Elimize bir ayrı mesaj ulaşıp arkadaşımız bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını istedik. Hem de arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Musala Santrinden katılım sizlerden. Teşekkür ederiz bizlere. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp sıradaki şarkını özellikle de bütün Türkmenlere armağan olsun. Musala Santrinde bulunan insanlara, Kore'de bulunan bütün değerli dinleyicilere armağan edip tözünü ve yazıp teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve değerli dostlarımız, dilerseniz bu şarkını armağan edin bütün değerli dostlara.

Evet değerli dinleyiciler, biz bir daha döndük sizlerden ve buradan son mesajımızı okuyalım sizler için. Şems arkadaşımızdan gelip yazıp, merhabalar nasılsınız, bizlere çok teşekkür ederiz yazıp, eğer mümkünse İbrahim Tatlıses'ten bir güzel şarkı isterim sizlerden, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de anneme ve buradan yazıp da aileme armağan gelsin, sizler çok severim. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Tabii ki de bir muhteşem güzel şarkı sağ için gelecektir, son şarkımız olacaktır. İmparatorun sesinden değerli dostlarımıza diyelim. O zaman bir daha iyi vakitler, mutlu vakitler bütün insanlarımızın inşallah güzel vakitler geçirtiyoruz bizlerle ve tabii ki de güzel mesajlarımızı aldık, sözlerimizi aldık değerli dostlarımız. Son ne diyelim sizlere? Özünüze iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Kalın sağlıkla, yarın aynı vakitte sizlerle olacağız.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: سهرلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi El Amiri, devletle direniş güçleri arasında kesinlikle çatışma olmadığını vurguladı. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ali Temimi, Zikar iline yapılan su salınımlarının saniyede 60 metreküp arttırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı, Bağdat ve diğer illerde ruhsatsız 158 eğitim kurumunu kapattığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Hüseyin Alavvadi, güvenlik güçlerine saldıranlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Duleym aşiretleri Edura olayıyla ilgili aşiretsel bir tavır alınmasını ve albayın katilinin idam edilmesini talep etti. İsrail ordusu Kuzey Gazze şeridinde düzenlediği hava saldırısında Hamas hareketine mensup iki kişinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail medyası Başbakan Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun hayatına yönelik doğrudan tehditler almasının ardından Amerika'dan acilen döndüğünü bildirdi. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan El Farah mülteci kampına düzenlediği baskında 6 Filistinli gazdan etkilenerek yaralandı. Financial Times, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın İran'la ilişkileri nedeniyle Mısırlı bir bankaya kısıtlama getirdiğini açıkladı. Bir İHA'nın yakınlarına düşmesinin ardından Rusya'daki bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki askeri tesislerle Ukrayna'nın Mykolaiv Limanı'nın bombalandığını açıkladı. Amerika'nın Güney Carolina eyaletinde genç bir subay silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güney Kore lideri Kim Jong-un, askeri komuta kademesinde değişiklikler yaparak savunma bakanını görevden aldı. Venezuela, Amerika ile yapılan anlaşmada petrolü üzerindeki egemenliğini koruduğunu açıkladı. Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 734'e, kayıp sayısı ise 2498'e yükseldi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
5: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يؤكد أنه لا صدام بين الدولة والمقاومة مطلقا. وزير الموارد المائية مثنى علي التميمي يعلن الاتفاق على زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة ذي قار بواقع 60 متر مكعب. وزارة التربية تعلن إغلاق 158 مؤسسة تعليمية غير مجازة في بغداد والمحافظات. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يؤكد أنه لا تهاون مع المعتدين على رجال الأمن. عشائر الدليم يطالبون بموقف عشائري من حادثة الدورة وإعدام قاتل العميد. الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال عنصرين من حركة حماس في غارة نفذها شمال قطاع غزة. إصابة 6 فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم الفارع بالضفة الغربية المحتلة. صحيفة

شرتنا شرتنا يا ورم يا ورم يا ورم يا ورم يا ورم.

بيرتسلى اليور.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Nostalji Kuşağı programımıza hoş geldiniz sevgili dostlarımız. Saatlerimiz 1'i gösteriyor ve canlı yayındayız, sizlerleyiz. Nostalji Kuşağımızda en güzel şarkılarımızı bu güzel öğlen vaktinde birlikte dinleyeceğiz. Pazar gündeyiz, 30 Ağustos bugün sevgili dinleyenlerimiz. Ve şu an bize dinleyen bütün dostlarımıza ne diyoruz? İyi günler, programımıza hoş geldiniz. Sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Ta Telafer'den Mendi'ye kadar bizleri dinleyen bütün Türkmeneli'ye selamlar olsun.

Evet arkadaşlar, hazır mısınız en güzel şarkıları hep birlikte dinlemeye, nostaljiye doğru yol almaya ve güzel anılarımızı tekrar hatırlamaya güzel şarkılarla birlikte. Ben hazırım, inşallah sizler de hazırsınız. Güzel şarkılar seçtim, hep birlikte dinleyeceğiz ve güzel şarkıları dinlerken bu şarkıda yaşadığımız hatıralarımız, anılarımız varsa tekrar gözümüz önünde hep birlikte canlandıracağız sevgili dinleyenlerimiz. Ve şu an bizi evlerinde dinleyen bütün hanımlarımıza da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Nasılsınız hanımlar? İnşallah iyisinizdir. Keyfinizde, moralinizde inşallah Allah'ın izniyle yerindedir. Ve her zaman da öyle olur. Yuvanızdaki mutluluk daim olsun inşallah. Ve beylerimizi unutmuyor. Onlara da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Kolay gelsin diyoruz beyler. Yüce Rabbimiz sizlere de helalinden güzel kazançlar elde etmeyi nasip eylesin her zaman. Amin.

Ve aynı zamanda da sürü şu andayken bize dinleyen sevgili sürücü arkadaşlarımıza da hayırlı günler diliyor. Ve en güzel şarkılar sizler için gelsin diyoruz. Radyonun sesi yanınızdan verin ki güzel şarkılara ortaklaşa tabii ki de dinleyerek, eşlik ederek güzel şarkımızı dinleyelim. Ve hemen dilerseniz ilk nostalji şarkımızla başlayalım. Güzel bir şarkı olacak. Aşk dolu, sözlü güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Ve bu güzel şarkımız da kimin sesinden olacak? Berden Mardin'in sesinden olacak. Aşığım Aşık adlı güzel şarkısını seslendirecek. Ve tabii ki de bu şarkıyı seslendirdiği yıllarda gerçekten de büyük bir çıkış yaptı ve bütün aşıkların dilinde söylenen bir şarkı olarak kaldı ve hala da söyleniyor. Ve bu şarkıda 19 Nisan 2005 tarihinde bizlerle, sevgili müziksevenlerle, aşıklarla buluşmuş diyelim. Ve bu güzel şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Berden Mardin size için, Aşığım Aşık desin sizler için.

Belki sana anlatamam ama sana aşığım aşık dedi Berdan Mardini sizde için. Bu güzel şarkıyı seslendirdi sevgili arkadaşlar. Ve sırada yine güzel bir şarkımız var. Cengiz İmre'nin sesinden olacak ve ne diyecek sizler için? Vur Beni diyecek ve bu şarkıda 2000 yılında seslendirilmiş ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına vur beni.
1: Ve Cengiz İmren sizler için Vur Beni dedi ve bu güzel duygusal şarkımızı dinledik. Ve şimdi de birazcık hareketlenelim dilerseniz sevgili müzikseverlerimiz. Ve şimdi de güzel nostalji bir şarkı dinleyeceğiz. Hareketli bir şarkı. Kimin sesinden olacak? Ebru Yaşar'ın sesinden olacak ve bu şarkısı da 2003 yılında seslendirmiş bu şarkıyı. Ne diyecek bizler için? Aşkımız buraya kadar diyecek ve bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinliyoruz. Hareketli anlar sizlerin olsun sevgili arkadaşlar.

Artık sabrım kalmadı, aşkımız buraya kadar dedi Ebru Yaşar sizler için ve bu güzel hareketli şarkımızı da dinledik. Ve tabii ki de Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor ve güzel şarkılarımızı da dinlemeye devam ediyoruz. Bir güzel eseri daha dinleyeceğiz. Yıldız Tilbe'nin sesi ne olacak? Yar yanına geleceğim diyecek. Ve bu güzel şarkıda 15 Mayıs 2005 tarihinde sevgili sanatçı Yıldız Tilbe seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Dilerseniz hep birlikte ne diyelim? Yar yanına geleceğim.

Evet seveceğim ve bu güzel şarkıda Yıldız Tilbe'nin sesinden dinledik. Ve şimdi güzel bir düet şarkı dinleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve bu düet şarkıda kimin sesinden olacak? Oktay Baykal ve Kader'in sesinden olacak. Ve bu güzel şarkıyı da 2011 yılında seslendirmişler. Hangi şarkıları? Yalnız Beni Sev adlı şarkıyı da bu iki değerli sanatçının sesinden dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Ne diyorlar? Yalnız beni sev.

Yalnız beni beni sev dedik ve bu güzel şarkımızda düet şarkımızı hep birlikte dinledik ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Haktan'ın sesinden Bekleme Artık diyecek sizler için ve bu şarkıda 1 Mart 2016 yılında seslendirilmiş olan bu şarkı sizler için geliyor.

Yıllar geçse geri dönemem, seni sevemem artık dedi ve bu güzel şarkıyı da Haktan sesinden dinledik, bekleme artık dedi. Ve şimdi dilerseniz birazcık hareketleyelim, güzel bir hareketli şarkı dinleyelim, güzel duygusal şarkımızın ardından. Seda Sayan'ın sesinden olacak, Ah Geceler diyecek ve bu şarkı da 31 Ocak 1996 yılında seslendirmiş bu güzel şarkıyı ve çok da beğenildi ve çıkış da yaptı ve dillerden dile dolandı bu güzel şarkı. Dilerseniz şimdi de hep birlikte Nostalji Kuşağımıza dinleyelim.

Ah geceler, sensiz geceler dedi Seda Sayan. Size için bu güzel şarkıyı seslendirdi. Ve şimdi de Azeri Kızı Gülen'in sesinden güzel şarkımızı dinleyelim. Didem adlı şarkısını dinleyeceğiz ve bu şarkıyı da 1998 yılında seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Tabii ki de bu şarkı sevenler biliyorlardır. O yıllarda çok sevildi, çok seslendirildi. Özellikle de video klibi de çok sevildi. Çıkış da yaptı güzel. Bu şarkıyla da birlikte sizi baş başa bırakalım ve size için Didem diyelim.

Sensiz Yaşayamam, Oy Didem dedik ve bu güzel şarkımızı da Azeri Kızı Günses'inden hep birlikte dinledik sevgili arkadaşlar. Ve Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor, sizlerle birlikteyiz. Ve şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz, duygusal bir şarkı olacak, düet bir şarkı. Aslı Güngör ve Ferhat Göçer'in sesinden olacak, Kalp Kalbe Karşı diyecek ve bu şarkıda 2008 tarihinde seslendirilmiş iki değerli sanatçının sesinden olan bu güzel düet şarkımızı da hep birlikte dinliyoruz.

Evet arkadaşlar, bu güzel muhteşem duygusal şarkımızı dinledik. Kalp kalbe karşı derler. Ve bu güzel şarkımızı da dinledik. Ve şimdi de dilerseniz Funda Arar'ın sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bu şarkı ben gerçekten de çok seviyorum. Ve sizlerle nostalji kuşağımızı dinlemek istedim bir kez daha. Ve inşallah da beğenirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve bu şarkı da 2002 tarihinde seslendirilmiş olan Arap Saçı adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Funda Arar'ın sesinden güzel şarkımız size için geliyor.

Çöz Beni Arap Saçı dedik ve Funda'nın sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı da dinledik sevgili arkadaşlar. Ve nostalji kuşağımızın da sonuna geldik. Değerli arkadaşlar, bugün 30 Ağustos Pazar günüydü ve saatimiz tam 1'i gösterdiğinde sizlerle birlikte canlı programımıza başladık, nostalji kuşağımıza. Ve güzel seçmiş olduğumuz güzel şarkıları hep birlikte dinledik. İnşallah seçmiş olduğum güzel şarkılar zevkinize göre olmuştur. Bir de güzel bir hareketli şarkıyla sizlere veda edeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve bu güzel şarkı da benden bütün dinleyenlere armağanlar gelsin sizlere. Ve bu güzel şarkı da kimin sesinden olacak? Hemen söyleyelim. Serap Alas'ın sesinden olacak. Ne diyecek biliyor musun sizler için? Çok tatlısın, güzelsin, şekercimi baban senin diyecek. Ve bu şarkıyı da 11 Nisan 2001 tarihinde seslendirmiş değerli sanatçı. Ve dilerseniz bu güzel şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyelim sevgili arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Ve tabii ki de ne diyoruz? Siz sevene, sevdiklerinize iyi bakın. Hayat gerçekten de çok kısa. Bu kısacık hayatı birbirimizi yıpratarak yaşamayalım. Birbirimizi mutlu ederek, sevindirerek yaşayalım sevgili dinleyenler. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon.

0: müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1 Türkmen FM
2: Kerkük frekansımız 90.1.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Vedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi El Amiri, devletle direniş güçleri arasında kesinlikle çatışma olmadığını vurguladı. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ali Temimi, Zikar iline yapılan su salınımlarının saniyede 60 metreküp arttırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı Bağdat ve diğer illerde ruhsatsız 158 eğitim kurumunu kapattığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Hüseyin Alavvadi, güvenlik güçlerine saldıranlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Duleym aşiretleri Edura olayıyla ilgili aşiretsel bir tavır alınmasını ve albayın katilinin idam edilmesini talep etti. İsrail ordusu Kuzey Gazze şeridinde düzenlediği hava saldırısında Hamas hareketine mensup iki kişinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail medyası Başbakan Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun hayatına yönelik doğrudan tehditler almasının ardından Amerika'dan acilen döndüğünü bildirdi. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan El Farah mülteci kampına düzenlediği baskında 6 Filistinli gazdan etkilenerek yaralandı. Financial Times, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın İran'la ilişkileri nedeniyle Mısırlı bir bankaya kısıtlama getirdiğini açıkladı. Bir İHA'nın yakınlarına düşmesinin ardından Rusya'daki bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki askeri tesislerle Ukrayna'nın Mykolaiv limanının bombalandığını açıkladı. Amerika'nın Güney Carolina eyaletinde genç bir subay silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güney Kore lideri Kim Jong-un, askeri komuta kademesinde değişiklikler yaparak savunma bakanını görevden aldı. Venezuela, Amerika ile yapılan anlaşmada petrolü üzerindeki egemenliğini koruduğunu açıkladı. Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 734'e, kayıp sayısı ise 2498'e yükseldi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يؤكد أنه لا صدام بين الدولة والمقاومة مطلقاً. وزير الموارد المائية مثنى علي التميمي يعلن الاتفاق على زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة ذي قار بواقع 60 متر مكعب. وزارة التربية تعلن إغلاق 158 مؤسسة تعليمية غير مجازة في بغداد والمحافظات. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يؤكد أنه لا تهاون مع المعتدين على رجال الأمن. عشائر الدليم يطالبون بموقف عشائري من حادثة الدورة وإعدام قاتل العميد. الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال عنصرين من حركة حماس في غارة نفذها شمال قطاع غزة. إصابة 6 فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم الفارع بالضفة الغربية المحتلة. صحيفة فاينانشال تايم يؤكد أن وزارة الخزانة الأمريكية تفرض قيودا على بنك مصري بسبب تعامله مع إيران. اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن قصف منشآت عسكرية في كييف وميناء ميكولايف الأوكراني. مقتل ضابط شاب نتيجة إطلاق نار في ساوث كارولاينا الأمريكية. زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون يجري تعديلات على قياداته العسكرية ويقيل وزير الدفاع. ارتفاع حصيلة فيضانات النيبال إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

varsa içeride, dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

eğer biraz anlıyorsam, çok üzülmüşsünüz ama korkmayın çözmüşsünüz. Hem cinslerim kırmışlar sizi,

ne kadar saklıydınız. Herkes gibi ama farklıydınız. Dünya çok kötü dediniz. Tabii ki haklıydınız. Ayrıntılarda tam bir uyum. Şu film, şu roman.

0: şarkıların yeni durağı Türkmen FM.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: Gitti mi? Dünya küçük. Bir yerlerde karşılaşırsak selamımız da mı olmaz?
1: Hoşça kal.

0: Dökme Neler'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Hadi şimdi git, ardına bile bakmadan öylece git. Uçsuz bucaksız yollarda, kol kola yürümediğimiz yabancı sokaklarda, beraber nefes almadığımız şehirlerde, unutabildiğin kadar unut beni. Benim içim acısa da, kalbim alevsiz cayır cayır yansa da, belki ben de unuturum seni. Hoşça kalın.

Yine adam var sayram. Belki bir ümit, belki bir haber. Ne gözlediğimi özümde bilmiyorum. Dilimde dolaşan en kelimeler. Gözlerine bakıp sana demek istediğim.

0: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
0: 90.1
1: Türkmen FM sizsiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
0: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
0: Türkmen FM sizinle.

Bir yol var önümde. Bir tarafı çiçek, bir tarafı kuru toprak. Her çıkışında açık kapılar. Sana açılmıyor ki bu kapılar. Çıksam mı, kalsam mı, ne fark eder?

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
1: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu sunar. Yedi Cunda Bir. Hazırlayan ve sunan Moyet Boyakçı, kumanda masasında yönetmenlik yapan Ustad Ali Zanolacak'tır. Akşamımız hayırlı olsun değerli ve kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve izleyenlerimiz. Malumuzdu her hafta pazar günü saat 9'da Türkmen FM Uydu Radyosu'nun 7 günde bir programı canlı yayında sizlere sunmaktayız. Her hafta birbirinden değerli ve değerli misafirleri masamıza davet etmektayız. Bugünkü misafirimiz son zamanlarda çok isteyen oldu. Kardeşimiz Mehmet Kasım. İşte dinleyicilerin ve hayranların istediklerine göre, affedersiniz, tekrar Mehmet Kasım'ı davet ettik. Ben Mehmet Kasım'a diyorum, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi, hayatım. Sağ olasın.
0: Çok uzun zaman olmadı. Ben her zaman sanatçılarımızı en azından 6 ay sürer, ondan sonra davet ederim ikinci defa. Biz bu defa 6 ay hala sürmeyipti. Seni isteyen çok olduğu için.
1: Memnunum.
0: Bir de çalışmaları çok olduğu için. Güzel besteleri meydana koyupsan. O yüzden isteyen çok olduğu için biz tekrar davet ettik seni.
1: Allah'ın
0: ben sana çok memnunum. Hiçbir zaman bizi kırmayıpsan. Çalışmaları devam ediri. Bizleri de kırmadığı için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ben böyle kısa aslında bir sohbet edelim. Ondan sonra şarkılara, yeni bestelere girdik.
1: İnşallah.
0: Herkes tanıdı, Mehmet Habı diyordular. Ondan sonra Mehmet Kasım oldu.
1: Ha.
0: Kim bu fikri verdi sana dedi, bu adı deciş Mehmet Kasım. Vallahi, baba adıdan yani daha güzeldi.
1: Bana yani kimse demedi deciş özün ve kimse de yani ben rahmetli abaydan her vakit gurur duyarım. Ama özüm evveli isimden geldi.
0: Ha, baba da aziz olduğu için dedi, koy babanın adını Kahan diyorlar. Oğlan babanın adını kaldırır. Sen de işte o babanın adını kaldırdığı için Mehmet Kasım kullandın.
1: Bəli.
0: Ben başarılar dilerim sana.
1: Sağ olasın abi, hayatım.
0: İlk şarkını dinleyelim sana.
1: İnşallah.
0: Son zamanlarda tırın doldu.
1: İnşallah.
0: Bütün programlarda Facebook olsun, TikTok olsun, Instagram olsun.
1: Bəli.
0: Gelin bir gün içsağın.
1: Ha.
0: Bunu her zaman yazdı Mehmet?
1: Vallahi abi bu yazmıştım özüm. Mesela lahn etmemiştim özüm.
0: Ha.
1: Yani Twitter'de de Horet diye okumuşam özlerin.
0: Be.
1: Ama sonra yani aklıma vurdu lahn ettim özüm.
0: Lahn ettim özüm.
1: Baktım yani çok alem istiyor özünü. Yani ben kurmuştum bunu klibiydim.
0: Nights olmasın.
1: Ha. Biz oturduk yani bir köprüye böyle okudum özünü. Oğlan paylaştı özünü. Ha. Yani belli etler beni çok yani istirdiler özünü.
0: Ha. Hakikaten.
1: Yani çok istirdiler özünü. Çok
0: oldu zaten.
1: Yani ben kurmuştum bunu doğrusu klibiydim. Daha kardeşim Ahmet Deniz buradan saygı selam
0: buradan bizden. Buradan sevgimiz saygımız kardeşimiz Ahmet Deniz'e.
1: Eğlence daydık bir yerde. Dedim Ahmet Gülbün'ü tezgile dağın.
0: Yani eğlence de bir seçim yaptınız.
1: Eğlence de bir yani Ahmet Deniz.
0: O seçim tırında oldu.
1: Bari. Ha orada tezgile ettik evet. Yani Ahmet Deniz'e dedim Ahmet Gülbün'ü tezgile dağın. Dedim çünkü çok hisseler
0: o benim. Güzel oldu. Ha. Biz onun yanında sen bunun klibini de yapsam.
1: Yo, yaparım klibi.
0: Ha, bir güzel
1: ben bunu indirdim hatta çekme göre işleyeyim.
0: Siz zaten yani görsen herkes istiyoruz. Ben eminim neyse eğlence de tasarruf ettik. Herkes istiyor senin. Naksı yere gittik o zaman bunu istiyor senin. Kaptırdı yani.
1: Yeri var Kur'an 5-6 yer okuram özüm.
0: Doğru.
1: Tok olmalar özüm ben.
0: Bir de okuram. İndirdiğinizlerimizse.
1: Armağan ederim özüm
0: size. İnşallah Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinle. Armağan olsun.
1: İnşallah.
0: O güzel sesinden dinleyelim.
1: İnşallah.

0: bizlərə, bütün pansiyonlara. Sağ olasın.
1: Yorumlar gəlibdi. Bir arkadaşımız Muhammed Adil yazıbdı. Qardaşım Muhammed Qasım'a başarılar dilərəm. Çox, çox sağ iyi olasın. Bir fənnandır. Sayğılarım həbsinizə.
0: Sağ olasın. Çox sağ olasın.
1: Onun yanında da Uysan Boyaqçı qardaşımız yazıb xeyirli axşamlar, xeyirli yayınlar. Qonuğu xoş gəlib, səfalar
0: gətirdi.
1: Muhammed Qasım sənətindən xaric çox iyi bir insandır. O sayğılıdır. Salamım və sayğım kəndisinə başarılar dilərəm. Tüm gönlümlə. Sağ olsun. Elimizden geldiği kadar sana kim yorum yazırsa ilatırız sana. Muhammed Qasım'ı

0: Hayvan soğuktu. Herkes
1: elhamdülillah, bu da Allah'ın sayasını.
0: Bu da Allah'ın bir vergisidir. Mehmet Kasım hem bestelli,
1: bəli,
0: hem söz özünüldü,
1: bəli,
0: hem de özü idə edir. Yani özü oxur özünü.
1: Bəli.
0: Kimler destekti sənə? Yani bir şey yazdığı zaman kimiyle otursan paylaşsın özünce. Bak bir belə şey yazmışam. Nəzərdə. O bestelliyəndə, o ləhniyədəndə, o kimiyle otursan.
1: Vallahi abi, öz özümdən. Öz özümdən otururam.
0: Programdan önce dedi, istedim bir şiir okuyayım baba özel. Neçəlidi o?
1: Vallahi
0: şiirdi, neçəlidi?
1: Bir güzel şiir yazmışam baba özelinle. İnşallah cevur ve göl olur. Murat bir taksim asamamsın böyle damardan. Alavete bir zemine verseniz.
0: İnşallah.
1: Günləri babamın başına yığışırdıq. Qış günləri babamın başına yığışırdıq. Soğuğumuz olmasın qoynuna sıxışırdıq. Ən gözəl matalları babamdan eşidirdik. Həsrət qaldım o günün dəqiqəsinə, anına. Keşkə mən də öləydim, gedim babam yanına. Babam evə gələndə qanşarına qaçardıq. Babam evə gələndə qanşarına qaçardıq. Nənə babamız gəldi, tez qapını açardıq. Xərcliğimiz verəndə keyfimizdən uçardıq. Həsrət qaldım o günün dəqiqəsini, anına. Keşkə mən də öləydim, gedim babam yanına. Yüküm zor yüktü baba. Yüküm zor yüktü baba, ürəcim püktü baba. Səni getməğu mənim belimi büktü baba. Səni getməğu mənim belimi büktü baba. Sağ olasan, var olasan.
0: Həqiqətən Mehmet Kasım qardaşım, belə dramatik şiirlər, insan öz həyatını bir şiir yazdığı zaman duyğulu olur. Zaten oxuyanda da özün, onu yaşasan, onu hiss edəsən. İşte baba üzerinədir. Sağ ol baba, Allah'ın rahmetine kavuşub. Allah affetsin.
1: Allah affetsin bütün babaları.
0: Bütün ölen babaları Allah affetsin.
1: Allah affetsin.
0: Eydim, ben Mehmet Kasım'a istedim bir soru sorum.
1: Vəli hayat.
0: Ben çok programda konuşacağım bunu. Bir de konuşuram. İnsana baba yaxındı yoksa nene?
1: Vallahi özü doğru hakikate gelirse, yani kişisi de. Mene kişisi de yaxınıydı.
0: Ama
1: yani benim dedem beni diyerdi dayı. Beni dayı diyerdi.
0: Yani o dela bir seni.
1: Ha vallahi.
0: Bilsen de insanların garizasında her zaman nene insana yakındı. Her zaman. Yani bu istemez bir başka söz. Ama onun karşısında babalar da çok yorulu. Nene çektiği zafanı babalar da çeker.
1: Baba da çeker.
0: Nenenin yorgunluğuna kadar ise babanın belki biri on kattı. Ve her zaman o garize subhanallah insanda, yani insan neneye yakın olur.
1: Bizde çizdi de hoştu.
0: Tabi.
1: Ha vallahi. Çizdi de hoştu. Yani ben bir kere demişim, obam var oba uçumun.
0: Ha.
1: Nasihat toba uçumun. Hiç kimse seni sevmez öz nene baba uçumun. Yalandı.
0: Doğru. İşte bunların sevmağı bilsen azadı, Mehmet kardeşim. Baksa benim derdim atsın.
1: Bunların sevmağı maslahatsızdır abi.
0: Karşılıksızdır.
1: Ha valla.
0: Sana ne kadar çaba harcar, bir karşılık beklemez. Eğer nene, ece baba. Her zaman da baba hazeder oğlu özünden üstü olsun.
1: Ha valla.
0: Hazeder oğlu girdiği giriş özü girmesin. Hazeder oğlu yediği yemeği özü yemesin. Hazeder oğlu gördüğü yerlere geçsin, özü gitmedi.
1: İşte bunların sevmağı şeydir.
0: Karşılıksızdır. Ha.
1: Nənəsi sevər, əkin nənəsi sevər. Parasız adamları bir tək nənəsi sevər. Daha kimsə sevməz özün. Yəni para olsun, olmasın, nənə o sevər.
0: Eydi, biz konumuz gəldi sevməğa. Hani işte nənənin, babanın sevməqləri qarşılıqsızdır. Peki indiki sevdə, aşıq deyə sevmək, onu necə görsən?
1: Vallahi, abi, yani sevmək var, sən hər şey sevə bilirsən. Amma aşıqlıq çox zəhmətdir.
0: Ha, ne farkı var sevmaktan, aşkın?
1: Aşık ayrıdır, sevmak ayrıdır. Sen, ben seversen, ben seni severim. Ha. Murat severim, arkadaşımı severim.
2: Ben sana aşık.
1: Ha, bas aşıklık مصيبات
0: اينادما يعني عاشق دماغ ايد بير قزي دا سيو بيسا ايد عشق عشق olduğu zaman ne fark eder o siyomaktan istirem o farkı aynı
1: yani aşk olduğu zaman bitti daha sana dünya malu mülkü özü olur
0: ayde buna misal yani ha. Aşk diye kim bir tane bir aşk diyen de kim fikri o geldi
1: ben yani indi görmedim o aşkı yani o aşık yoktu
0: yok
1: zahmet diyor çok zahmet
0: ben böyle görmedim yani katibeten kesmeyelim o zaman
1: Var. Vallahi abi varsa özü varsa da azdı.
0: Koydiyek %1 de kalıpsa.
2: Ha. İnsan aşık olur.
1: Ha. Ama çoklar sevabı. Ha. Aşık bir tek olasan.
0: Ha. Çok doğrudur. Ali Mulla kardeşim, ustadım. Bak dünyaya aşıklar gelipti. Onu bilmeriz. Bunlar hakikatti yoksa bir rivayetti. Her ne haldaysa yani güzel şeyler örgütler var içinde. Mesela Leyla Mecnun.
1: Ha.
0: Bak bütün aşıklar dünyaya geldi, bütün rivayelerde her zaman oğlan yoksuldu,
1: ha.
0: Kız zengindi.
1: Ha.
0: Oğlan yetimdi, kızın nene babası var. Oğlanın imkaniyatı yoktu, kızın var. Bütün ha. Aşıklar, bak Leyla Mecnun'du, Arzık Kambar'dı, Asıl Kerem'di, Romeo Juliet'ti, Ferhat Şirin'di. Bunlar aynı kısadı, bas hayatları aynıydı
1: ha.
0: Ama aşıkları başkaydı.
1: Allah...
0: Her birisi bir şeyde maşhur. Bak Leyla Mecnun dediğimiz zaman işte Kays de deli oldu. Çölleri öyüz aldı.
1: Ha.
0: Her zaman...
1: Leyla da ağrıydı.
0: Yok böyle deme. Biz...
1: Valla ben diğerler ağrıydı.
0: Ben vaktinde bir Horiyet var. Çok severdim o zaman. Buradan sevgim, saygım bir programda davet edeyim. Ustad Doktor Faruk Faik Çöplü'nün programında. Ha. Dedim ne horiyatı böyle cevri o yakındı. Öz horiyatı olmasın. Yani başka bir kimsanı. Dedim valla sahabim bilmirem kimdi. Doğrusu eşitmişim. Ve çok hoşuma geldi horiyatı. Çok anlamlı bir horiyatı. Dedim aks horiyatı. Dedim yara bak. Canım dolup.
1: Yara bak.
0: Yara bak. Deme yer güzel dacı.
1: Gel gözümden
0: yara bak. Yani bak nece bir ifade adım.
1: Bir horiyat da var.
0: Faruk ne dedi Ustad Faruk? Dedim benimdi bu horiyat. Valla bilmirdim. Ama öcünen o programda okudum bildim Ustad Faruk Faruk Çöplü'ye aitti bu horiyat.
1: Ben bir horiyat var aşıkıyam aynen.
0: Ha.
1: Ben Ustad Rahmet'e Azze-i Nimet'ten istmişim özüm. Yar yarın.
0: Ha.
1: Gel bağrımı yar yarın. Onda kıyamet kopar inçer etse yar yarın. Yarın.
0: Ha. İşte bak ifadeler çoktu. Aşk diye sevmek herkes bir türlü ifade eder. Ha. İşte o ifadaların da güzelliği.
1: Ama aşıklık da hoş değil mi öyle abi?
0: Tabii. Bir senadı. Hoşluğu da her dağdı. O azap seçmeğindeydi.
1: Ha.
0: Ama şimdi internet yoluyla çok asan da
1: abi ben siz onda yani risale yazardınız. Beklerdiniz.
0: Altı ay. Onu verince o da nezede dağda da dile gelirdi. Ama Allah. Bir hoşluğu vardı. O azap seçmeğinin bir hoşluğu
1: var idi.
0: Ben şimdi zannetmiyorum yani o da kalmadı.
1: Ha,
0: yani asan da oldu her şey. Asan lokmanı tez tutulur.
1: Ha vallahi. Ha,
0: bir lokmada ne kadar ter töküp sav, yorulup sav halalıktan. Ben Murat'ın bir şey istedim. İsterim ben bir kez horiyat okuyayım.
1: Oh,
0: sonra sohbetimize devam ederiz.
1: Ben işte biz Bekrem okuyasın.
0: İnşallah. Şansım kapkara kırdan Gel beni öldür birden Şansım kapkara kırdan Gel beni öldür birden Alıp verdiğim nefes Farkı yoktu zehirden
1: Allah Allah
0: Gel beni bir yana çek Hak al olak peçe peç Gel beni bir yana çek Hak al, olaq pəkə pək. Cevlü at, cevlüm atsın. Bilinsin yalan gerçək.
1: Allah.
0: Dağlanan dağ ol diyar. Kupanmaz, bağ ol diyar. Yüz yerdən qırılıbdı. Başıma sağ ol diyar.
1: Allah Allah.
0: Həsrətəm mən, axam mən. Səbil etdim yaxam mən. Həsrətəm mən. Axan mən, səbil etdim yaxan mən. Cənnət nasibim olsa, sən yox isə o yoxan mən.
1: Allah Allah.
0: Bada-bada ters düşdüm. Dəmir yedim, paz düşdüm. Çarx tərsdir, fələk tərsdir. Tərs vaxtda tərs düşdüm.
1: Allah.
0: Başı var. Hər millətin başı var. Dərd yalan, darman yalan. Həbsi dərdin başı var.
1: Ha vallah.
0: Bir dərdə oğramışam. Nə ayaq, nə baş.
1: Allah Allah.
0: Qalı baş. Xeyr xeyratsın qalıb aş. Ayaq, hə ayaq qalı. Hər kim başdı, qalı baş.
1: Ha
0: Bir anda inancım yüz bir anda. Ömür boyu yığdığım koydu səhvim bir anda.
1: Allah Allah.
0: Zaman artı üstümə. Suçun artı üstümə. Zaman artı üstümə. Suçun artı üstümə. Gənclikdən xeyir görmədim. Tez gün batdı üstümə.
1: Allah Allah.
0: Yar dəncəli. Düz durar yar dəncəli. Düşman əl üzüb məndən. Nə gəlsə yardan gəlir.
1: Allah Allah.
0: Başdan ayaq. Parlırı başda nə yax. Onda qiyamət kopar. Fərq olmaz başdan ayaq. Qəm versin alışdı qəm. Yaxama ilişdi qəm. Qəm versin alışdı qəm. Yaxama ilişdi qəm. Qaçdım, əlindən qaçdım, quzağıma düşdü qan. Altuncuda altın var. Altuncuda. Yazıq qədrin bilmir. Altının altıncıdır.
1: Allah Allah.
0: Köydə qallam köçmək yox. Kimsəyə dərd açmaq yox. Köydə qallam köçmək yox, kimsəyə dərd açmaq yox. Hər şeydən vəzgeçmək var, bəs yardan vəzgeçmək yox. Yalan yerdə baş vur gəl, daş üstünə daş vur gəl. Yalan yerdə baş vur gəl, daş üstünə daş vur gəl. Bir öldür, bir yasım tut, bir daşdan çıxış vur gəl. Bir öldür, bir yasım tut, bir daşdan çıxış vur gəl.
1: Şəhədi abi.
0: Sən də
1: ağzına sağlıq həyatım.
0: Rəhmə Allah. Dönağın ikinci bəstə sırada nə var? Onu səndən dinləyəm.
1: Hicaz qürbət üzərindədir. Vaxtında bunu mən yazmışam. Cüneyt qardaşım oxudu özüm. Hə. Mən həzr etdim bu günü oxudum. Oxuyum özün. Armağan olsun bütün qürbətdəki olan arkadaşlara.
0: Bilsən, mən istəyirəm bu sözüdən bir mesaj göndərim. Yenci yazanlara, yenci şəhərlərə. Bax, Məhəmməd Qasım qurbət üzərinə yazıbdı. Mən əminəm, Məhəmməd Qasım qurbət görməyibdi.
1: Yox, valla.
0: Amma şair özün qoyar o yerə, o müənəti çəkər, o acını çəkər, o şiəri yazar. Yəni, sən bir qurbətçi dostu var, bir arxadaşı var, yoxsa bir xısım akraba var. Eşidirsən, onların müənəti nədir? Sən özü qoyarsan onun yerinə, o şiəri yazarsan. Bir də, şiər yazmaq, İki ilhamlandı. Bir olay, xiyaldan bir olay var. Bir həqiqi olay var. Bax, baba üzərinə yazanda o həqiqi bir olaydı. O ilham, o duyğu, sən yaşasan onu.
1: Bəli.
0: Həqiqi olaydan yazasan onu. Bir də bir olay var, yəni xiyaldan o olayı yaşasan, o şəhər yazasan. Dini ağına qurbət üzərinə.

0: Sen yaşa ustad hayatım.
1: Ağır sağ ol.
0: Hamdolsun ustad.
1: Biz elimiz kaldırırız inşallah diyarık. Gurbet kardeşlerimiz inşallah bir gün döneler.
0: İnşallah amin ya Rabbi.
1: Gurbete bir son verelim. Gurbet tatsız zahmet hakikaten. Gurbete yaşayan bile gurbetin acısını alır. Mehmet Kasım söz özünün.
0: Bəli.
1: Beste özünün. Bəli. Öz de okurum. Eydi Mehmet Kasım baba. Ben vaxtla geçen haftalar Mehmet Kaya misafirimiz.
0: Mehmet Kaya adamdı.
1: Ha.
0: Murat Kalali bile.
1: Dedim ne için adı kurdu Mehmet Kaya baba? Dedi söz özümün.
0: Ha.
1: Lahin özümün. Özüm de okurum.
0: Ha.
1: Dedim başkası da var. Elinde bir mahana tutuptu. Ben o mahananı sana diyeceğim. Mehmet Mehmet Kayan diline.
0: Ha.
1: Dedi asfeder.
0: Yok.
1: Bak dedi ben asfederim o hiç yani. Hepsi. Eydi Mehmet Kasım nişin? İnden sonra yani. Öcren mi? Bir
0: vallahi usta çok haziyederim ödalışım.
1: Alimullah kardeşimiz burada adı Murat Kalali.
0: Vallahi kusur koymazlar. Ahmet Tembalık mende hadi. Ha vallahi.
1: Daha farklı olur. Ha, bir
0: vallahi alet. Çok haziyederim. Çok yani ödümün çok severim. Ve inşallah alışarım özünü.
2: Mehmet Kaya öyle.
1: Kere onda Mehmet Kasım'ı da Mehmet Kasım baba kurur. Kardeşimiz
0: Kaya,
1: Umit Kazancı yazıp Nurahib bi zayfekil kerim Mehmet Abu Vezhil Beşuş.
0: Hayatım zaman.
1: Yani güleceğin üzü şeydir, vasfedir. Bir de bir de geldik kardeşimiz Nezah Muhtar, Meryem babası. Tabii bu Nezah kardeşimiz tavuğun muhtarıdır.
0: Başım gözümüz aynı.
1: Sırada da bizim bir tavuk bestemiz var idi.
0: Ha.
1: Tamam.
0: Ha.
1: Tavuğa ait bir beste. Kimindi dedi o beste?
0: Abbas.
1: Abbas. Buradan sevgimiz tavuklu. Abbas Dağoklu'ya. Sevgimiz saygımız. Yok. Ya, ya. Bu tavuğlu da yaşlı bir adamdı. Ha. Ha, onu bir böyle kısaca aslında. Valla sırada o son sırası. Ve şimdi
0: i̇şle yolla.
1: Kardeşimiz ha içle yolla. Hem armağan i̇şte olsun bütün dinizlerimize.
0: İnşallah.
1: Hem de kardeşimiz Nezah Muhtar'a tavuğun muhtarıdır.
0: Armağan olsun özüne. Bütün tavuk.

0: Sağ olun. Mehmet Kasım öz bestelerinden ayrı, öz sözlerinden ayrı. Kim sen için bir beste yazıptı, yani lahni edipti, okuyup sen özün, başka?
1: Vallahi okumamışım yok. Evet, ben söz okumuşum yani.
0: Söz, lahni özü edip.
1: Ha.
0: Kimin idi söz?
1: Vallahi söz, buradan saygı selam özden Faruk Karabay'ın idi. Bir söz, bak çok beğendim özünü.
0: Ne var, ne var?
1: Ha, vallahi çok hoşuma gitti.
0: Buradan da sevgimiz, kardeşimiz Faruk Karabay'a. Söz eke neydi? Yani böyle, diyek, vatarva daydı.
1: Ha valla.
0: Ya yadı da yoksa boş ver.
1: Üracımda hasret gözümde nam var.
0: He.
1: Seni ulan her yerde bir hatıram var. He. Bilmedim bu aşkın sonunda gam var. Her de kaldı beni gerçek sevmek. Bas da aldatmak yalan demek. Ha, çok hoş idi.
0: Eydi sadece Faruk Karabas'tan bir söz alsın. Hiç düşünmüyorsan başka şehirden.
1: Vallahi vallahi o gün üstadımız, büyük üstadımız Ehsen Kitap Soğalı. Bir güzel söz yolladım ansın.
0: Onun da güzel sözler
1: dedim,
0: var.
1: Dedim ha, dedim özüm lahn ederim özüm.
0: Hele
1: dedi nedir?
0: Gönderirim sağ olsun.
1: Ha gönderirim ben.
0: Ha, ne var güzel. Ha. O da çok aktif bir şehrimizdi. Hem de yani gurbette yaşırı Türkiye'de.
1: Ha, yaşırı,
0: orada yaşarken de edebiyattan, koryattan, sanattan vazgeçmeyipti. Devamlı takipçisiydi. Bütün sanatçılarımızı takip eder. Bütün koryatçılarımızı takip eder. İşte arada sırada bir özde Horya Tandırı, Şehir Andırı. Onun yanında da yani güzel düşünceler var. Ha. Ben eminim o sana verdiği sözde
1: ya vallahi güzel çok bir güzeldi. Sözdü.
0: Onda bir kez yorulsa bir...
1: Bizim Usta İstibrak yazar oğlu.
0: Ha, buradan sevgi.
1: Buradan saygı selam özde. Severim özde. O da maksimum bir söz atıp çok hoştu.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Demin onu da lahn edelim.
0: Hala bunlar sıradadır.
1: Ha, sıradadır.
0: Yani gelecekte çalışmaları çoktu.
1: Ha, inşallah.
0: Yani bu son zamanlarda ne beste meydana koyuyorsun Ahmet?
1: Vallahi ben çok bestem vardı yani.
0: Yani diyelim bu çayın zarfında.
1: Ben bu çayda yani biz bunu çıkarttım.
0: Biz bu gelin bir gün içelim. Bundan ayrı.
1: Bundan ayrı vardı valla.
0: Biz böyle kaptırmadı yani.
1: Vardı ha.
0: Özü bakar sanatçı. İşte bundan önce albüm çıkardılar. Ha. İşte albüm koyduk. 7'den 12 şarkı arasında
1: böyle,
0: olur. E işte bu 7'den yoksa da bu 12'den bir şarkısı kaptır. Ya hatta büyük sanatçı ya. Yani hepsi kaptırmaz.
1: Böyle.
0: Bir de şarkı kaptırı işte 10'dan
1: ötürü diye. Onda da yani Habibini çıkardığımda Habibi Hayatım o da çok hoşuydu.
0: He.
1: O da çok yani müşahede getirdi.
0: Eydi ne düşündü o Habibi?
1: O Habibi Hayatım.
0: Ne için Arap kelimesini getirdi o kaptır sanatımıza?
1: Ben Ali Zabarmak kardeşim.
0: Buradan sevgili.
1: Burada saygı selamımız Ali Zabarmak'a oturmuştuk, yemek yiyorduk. Vallahi bir kelimesini yazmamışım. He. Vallahi, ya böyle fikrimde tutmuşum. Ama dedim Ali abi bir böyle fikre ver beynimde. Dediğim ağabey bitir tezil edin.
0: O da kadar.
1: O da kadar. Vallahi yemek yedik yatık tezil ettik özün.
0: Lahin de o da
1: kadar. Yetmişem özün Habibi Hayatım. Kamil de, bas yazmamışım özün.
0: Ha. Ha. Ha, böyle yani ezberden
1: olsun. Ezberde, ezberimdeydi. Dedi yazıp sen dedim ya vallahi yazmamışım yani fişirimde dedi dedim. Dedi tamam yemeği bitir vallahi yemeği yedik yatık tezil etti.
0: Ben tebrik ederim sana.
1: Sağ olasın.
0: Hakikaten zani gördüm tebrik ederim
1: sana. Sağ olasın abi hayatım.
0: Geçen programda konuştum bir dostum bir arkadaşım Azerbaycan'a gitmişti. Ha. Orada bir kaide sana o bestehu sağlamışlar. O besteye göre yani dans edilmişler.
1: İşte beni davet ettiler oraya korona geldi gitmedim.
0: Ha, gitmedim.
1: 2019'da.
0: Ama ardıyza git yani
1: i̇nşallah,
0: orada da bir
1: inşallah.
0: Orada da bir hafle yapsa
1: inşallah.
0: Bir gece. Ben sevindim. Saat açı da geldi.
1: Sana
0: aslanız.
1: Hayatım özünde geldi. Daha
0: iyi başkar haricinde ister mesela Türkman elinde ama onun yanında.
1: Bale.
0: Yani Irak'ın dışında Hazidar katlasız. Güzel maharacanlar var.
1: İnşallah.
0: Güzel. Hazidar oralarda görürüz sizi.
1: İnşallah.
0: Biz programımızın sonuna geldik. Yani son dakikaları. Son bestemiz neydi?
1: Aydana.
0: Aydana. Pırklor. Allah affetsin. Habi okuyor bizim. Ben senden istedim aynen.
1: Tamam.
0: Habı tutur
1: okuyun sana. Tamam.
0: Gel, bekliyorum sana.
1: Oldu.
0: İnşallah herkesin de görüne göre olur.

0: Çok sağ olasın. Az olsun. Sağlık, bırakıyor. Sağlık. Son sözü olan sana.
1: Allah ümmeti Muhammed'i saklasın.
0: Amin.
1: Allah bu ateşi kaldırsın üzerimizden.
0: Amin.
1: Allah ümmeti Muhammed'in hanına rahmet etsin. Rabbim acil şifalar versin bütün hastalara.
0: Amin.
1: Allah sana üçümün ustadı başımızdan esirg etmesin. Allah saklasın bu Türkmenini bizim için. Hepimizin evidir bura. Bura bizi yığıp. Zaten senin programı abi çok hoştu.
0: Çok sağ olasın.
1: Yani ben gelmesem de bura. Yani programı izlerim.
0: Çok sağ olasın.
1: Aşıkım programı. Aluva sağlık. Amacıva sağlık.
0: Biz de senin bestelerini
1: İnşallah da inşallah da devamlı bu radyo kalı. İnşallah.
0: Sağ
1: hayatım sen abi.
0: Son bir yorum okuyacağım. O da Selçuk yalığına Faruk Karabaç kardeşimizden getirdik. Yazıp çok hoş gelip Mehmet Kasım.
1: Sağ olasın amma hayatım. Hoş bulduk.
0: Evet de gel bu kıymetli aziz dinleyicilerimiz. Bu hafta işte bu kadar geleceğiz. Hafta başka bir misafirle görüşmek üzere. Ben Muayet Boyakçı ve değerli müsyarımız Murat Karaali ve değerli ustadımız Alimullah ve misafirimiz Mehmet Kasım ve yönetmenimiz Ali Can'ın hepimizin sevgimizi, saygımızı kabul edin. Şen ve esen kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: yollarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu yüzyılı sevdim hep sır. Duyun olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.
4: Gözlerim açıldı. Zamanla gördüm aydınlık dedikleri o daimi suskun karanlığı. Aydınlık yok arkadaş, anlasana. Yemin olsun dönmem bir daha. Benim

Sensiz bucaksız o kör kuyularda benim olsun sönmem bir daha. Arada burada yere batsın mührü daim kaderim sürgün umutsuzluğa. Adı batsın aydınlığım. Aydınlık yok arkadaş. Beni bırak. Beni bu dipsiz bucaksız o kör kuyularda.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Ezzeydi, Doktor Cemal El-Esadi'nin İçişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı olarak atanmasına ilişkin kararname yayımladı. Başbakan Ali Faleh Ezzeydi, Bağdat'ın Dora bölgesinde kaçakların kaldırılmasında şehit düşen polis ailelerini kabul ederek desteğini vurguladı. Hükümet sözcüsü Haydar El-Abudi, Şafak hamlesi operasyonu kapsamında 1 trilyon 359 milyar dinarın üzerinde para, varlık ve taşınmazın geri alındığını açıkladı. Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadil Amiri, devletle silahlı gruplar arasında kesinlikle bir çatışma olmayacağını belirtti. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan'la Irak Medya Başkanı Abdülkerim Hammadi, medyanın gerçekleri tarafsız ve objektif şekilde aktarmadaki rolünün önemini vurguladı. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ettemimi, Zikar iline verilen su miktarının saniyede 60 metreküp artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Federal Dürüstlük Komisyonu Petrol Bakanlığı Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Behadli hakkında haksız kazanç suçundan 7 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. Eğitim Bakanlığı Bağdat ve diğer illerde ruhsatsız faaliyet gösteren 158 eğitim kurumunun kapatıldığını açıkladı. Güvenlik kaynakları Basra'daki petrol şirketleri önünde polisle göstericiler arasında çatışma yaşandığını bildirdi. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın 2 mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. İsrail basını, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun hayatına yönelik doğrudan tehditler almasının ardından Amerika'dan acilen döndüğünü bildirdi. Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki El Feria mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında 6 Filistinlinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğini açıkladı. Financial Times gazetesi, Amerika Hazine Bakanlığı'nın İran'la işlemleri nedeniyle Mısırlı bir bankaya kısıtlama getirdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Abadi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la mutabakata varıldığını ve Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu açıkladı. Rusya'daki bir petrol rafinerisinin yakınlarına insansız hava aracı düşmesinin ardından yangın çıktı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri yönetimde değişiklikler yaptı ve savunma bakanını görevden aldı. Nepal ve Çin'in Tibet bölgesini etkileyen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 750'ye yükseldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يصدر أمرا ديوانيا بتسمية الدكتور جمال طاهر محسن الأسدي مستشارا قانونيا لوزارة الداخلية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن الشهداء يمثلون منارة الوطن وأبناءهم وأسرهم في قلوبنا والعدالة ستتخذ مجراها. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يعلن استرداد أموال وأصول وعقارات بقيمة تتجاوز 1,359 مليار دينار خلال حملة صولة الفجر. الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يؤكد أنه لا صدام بين الدولة والمقاومة مطلقا. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس شبكة الإعلام العراقي عبد الكريم حمادي يؤكدان أهمية دور الإعلام في نقل الحقائق بموضوعية. وزير الموارد المائية مثنى علي التميمي يعلن الاتفاق على زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة ذي قار بواقع 60 مترا مكعبا. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج سويدج طاهر البهادلي عن جريمة الكسب غير المشروع. وزارة التربية تعلن إغلاقها 158 مؤسسة تعليمية غير مجازة في بغداد والمحافظات. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يؤكد أنه لا تهاون مع المعتدين على رجال الأمن. عشائر الدولايم يطالبون بموقف عشائري من حادثة الدورة وإعدام قاتل العميد. الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال عنصرين من حركة حماس في غارة نفذها شمال قطاع غزة. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد بشكل عاجل من الولايات المتحدة إثر تلقيه تهديدات مباشرة تستهدف حياته. مصادر طبية في غزة تكشف عن إصابة 6 فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم الفارعة بالضفة الغربية المحتلة. مصدر أمني يكشف عن اشتباك بين الشرطة ومتظاهرين أمام شركات نفط في البصرة. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM، كارتك فريكانسمز 90.1.

sağlık. Burada geldiğiniz adına bizim için bebeklerimize bırakacağınız muhteşem bir miras oldu. Bir alkışla lütfen özellikle...

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim, sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: Hit şarkıların yeni durağı Türkmen FM.
1: Bütün hatıralarım, yaşadıklarım silinip gidecek. Ben ne olacağım? Yani nasıl bir adam olduğumu unutacağım. Yaşıyorsun ama yoksun. İnsan nasıl dayanır buna?

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

0: ne nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1